0: 孩子他爸。菜买回来了吗？
1: 哪个菜？你什么时候说的？
0: 哎，我刚不是给你打电话说回来的时候买点蔬菜回来吗？
1: 路上没有卖菜的人，怎么卖呀？
2: 爸爸怎么了？生气了吗？
0: 你这几天怎么老是ilgi açıklanışsız diyen gapni devlet ortaklığıdan nime deyip balam?
2: Açıklanış diyen ne? Fa huo deyimiz. Ni zhe ji tian zemen lao shi fa huo de se buludu.
0: 老公，你这几天怎么老是发火？
1: 刚声音有点大了。Aygül, könlünüzge amma diyen ne nime deyimiz?
2: Könlünüzge amma diyen ne不要放在心里deyimiz.
1: 老婆，刚声音有点大了，不要放在心里，自己也不知道怎么了，最近睡眠也不好。Keyfiyatım turaksız diyen ne çok kızım.
2: Keyfiyat turaksız diyen ne情绪不稳定deyimiz.
1: 自己也不知道怎么了，最近我睡眠不好，情绪不稳定。
0: 就是，昨晚半夜我去卫生间的时候，你还没睡觉呢。
1: 是不是年纪大了的问题？
2: 我觉得不是。我前天看了一个资料上说，春天身体有几种情况，第一个就是睡不着，睡不好。因为春天太阳更早升，更晚落，光照变多，可能会打乱在冬天形成的昼夜节律，所以可能你就会更晚睡，更早起。
1: Ertiyaz beslede kün baldur çıkıp kin patkaçka uxlayanmaydı dediniz mi balam?
2: Ha dada, minancı bu işler senin yaşanın çoğuyup kağalıqın emez. Mən aldığım günü görgen bir materialda değilişçe, ertiyazlı bedende birkaç xil ahval görülediken. Bunun birincisi uxlayanmazlık ya ki yaxşı uxlayanmazlıkken. Çünkü ertiyazlı kuyaş baldur götürülüp, kiyin pitip, kün nuru köpüşkenlikten adamın kış beslede şekillenen keç gündüz ritmini kalayım kalaştırıp itişim mümkünken. Şuna keşti kiyin uxlap ətiginiz hər qopu keçin.